0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyice ne?
1: Ya da boş ver böyle.

Tam baş göhverime hoş üstü deler. İru am bavare bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve Juliana Borama, Ria Radio Delal.

Çalık ya bir aninale anüste pelman gaha yune semraye le payman gaha yune semraye le bajare efrine çalık ya kajbu ku bir anina roja demokratik yekitiyan çoyi hatalda xistin de çalık yedeci hejmare ki kesayetin ku fermi kesin ku ahlakadari karu baren ku şandiya jivaketici amada buna ve de koji jihedici hegirtiyeci ku arman caveji اون اصلا من دنا کارگریا گش پیدا نرخن دموکراسیا او بلندونا که هش من دیان لسر دیروکا و بیر آنی نبودم.

peki ya bir an inale en üstte pen manga hayune semraye le pay manga hayune semraye le bajare efrine çalı ki ya kajbu ku bir an inaroja demokratik yekitiyan çoyi hatırlar xıstın de çalı ki edeci hışmar ki kesayetin ko fermi kesin ko ahlakadari karubaren ko

Erdogan aş zamanı ko çirki armaş kitabı koye ko halayın erdeşi ko sırdaki ji parşa dışına ko başı ko dizana o ko ji ve hagut ya. Bir izna xude o ame eko tujara.

Çalık ya bir an inale en üstte pel manga hayune semraye le pay manga hayune semraye le bajare efrine çalık ya kaj bu ku bir an inaro ja demokratik yekitiyan çoy hatal da xistin de çalık yedeji hejmare ki kesayetin ku fermi kesin ku ahlaka dari karu baren ku şandiya jva kitiji amada buna ve de koji jedeji hegirtiye jiko arman caveji Ona snamandına ka geringiya gash peydane nirkhin, demokrasiya u bilin buna ko hishmen diyen leser diruka ve bir anine buya.

Güzelimler şebbayı selamim. Vazetler kabe cubana selamim. Misana derim. Hatta sipane kılat hepiz kesler alamın emisar. Yani öpüp sereç

Çalık ya bir anin ale en üstte pel manga hayune semraye le pay manga hayune semraye le bajare efrine çalık ya kaj bu ku bir anin aroja demokratik yekit yana çoyi hatırda xistin de çalık yedeci hışmare ki kesayetin ku fermi kesin ku ahlaka darik ru baren ku şandiya jıva kitici amada buna ve de koji jihedici hegirtiye jiku orman caveji Ona snamandına ka gelingiya gash peydane nilkhin, demokrasiya u bilin buna ko hishmen diyen leser diruka ve bir anine buya.

Peki ya bir aninale Anüsse pelmanga hayune semraye le paymanga hayune semraye le bajare efrine çalık ya kajbuku bir anina roja demokratik yekitiyanı çoyi hatalar xıstın de çalık yedeci hışmare ki kesayetin ko fermi kesin ko ahlakadari karu baren ko şandiya jıvakitici amada buna ve de koji jihidici hegirtiyaji ko arman caveji اون اصلا من دنا کارگریا گش پیدا نرخن دموکراسیا او بلندونا که هش من دیان لسر دیروکا و بیر آنی نبودم.

Bedavi buna operasyonu ile gerinale çemi furat etime parasına arauşan arvati. Reva bile karsadan ilo dışamı operasyonun. Bersiv danya u le gerinin le iktaybati bu bu yerin ko var gerandina kişteye govbe. Le çemi furat ile bajari deri zore bedavi kerna pişti ko cenaza yen zaruka ki davi eko andabui hati yadidin. Ve bir engeci ko hışmara davi yako kurbaniya ve karsatı da gişteye heşt kısan. Kudunavuan da eşiş daruk, udu juan hebun.

Charlie kia birani nale anu sepel manga hayune semraye le pay manga hayune semraye le bajare efrine Charlie kia kajbu ku bir anina roja demokratik yekitiyan tsoi hatal dar khstend Charlie kia deji hejmare ki kasayetin ko fermi kesen ko akhlaqa dari karu baren ko shandia jwa kitiji amada buna ve de ko jiji deji hegertiyaji ko arman jaweji Una snamandına ka geringiya gash peydanen nirxin, demokrasiya u bilin buna ko hishmendiyen le ser diroka ve bir anine bu ya.

Savaş Gahdari Mahashavis Tudelal, Iru Ambore, Bernamoye, Rula Türkiye de Suriye'de. Ve Juliano Korema, Bria Radio Delal.

ku Beyrut'e de ku despedike. Serok Komari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'a kandiye. Kolehya Türkiye, Neji Kosinori ve Yenko Başvuranji, Jeparis Gaha Hatayeji, Lebeleji, Jehlebe Şame ve Rudeji despedike. Ve tekeske, ku Ankaraji, Nrana'da ku, Kote Amada Karyaji, Rastiyaka, Lisser Valatinko, Bira Bekodike, Uferskrenaji, Una vakajı dekho, hizmette plan sazıya koreji deden ko hayal erdi ko sordekeji erdeji marwade. O avgotuna jidekho aftınavıya ko roja çarşamide. Dijibira koma ko, palamaniya ko partiya zade ugaş bedane ko, akipedeji ko le palamaniya Türkiyeji hatiya ko Erdoğan jidekho aftını khada balkışan diye. Sergeş deyanane ko heremi. Obatbatin ko avruhiyanın çoğuyye Türkiye, omada kariyen jibuko listaya listaka kulukteya na çoğuyye koşbu bir yara le Ankara yeji le dardıkha. Oba akıfa. Erdoğan anji zamanı ko Türkiye armaşk davil ko ye ko haleyin erdeji ko sürdeki ji parşaya dışına ko bajji ko dizana o ko ji ve hagut ya. Bir izna khode o ami eko tujara jire nadin ve yaki ve tekez kirya ko Şame ve Beyrut'e ji ko ko khashikin ko Stambulina o avlehiya Türkiye ji helebe Şame ve Beyrut'e ji despedike. O her ve haji desnişan kirya. Kovalatın vija bin vijijde kutu erşin ko lister valatın bira ko nagre urena deji ko ferskirna turaşan no lister wan. Erdoğan gotji. Eger sin orakaj bu ko zardariya İsrail'e na yadani. Unar khaviye keji netani herimi lebele jide du hamam rovahiye bida ko veji desnişan kirya. Kura ustandına İsrail'e ko ber bir siyariya ko mirovya ko hefbara ura gırtına ko Lida var birna ko, kaş saatin diru ki, uko khabata ki ko piroza, jubu herkese ki u haru haji hişyarda ya. Lisser ko tavla buna ko, dınav ko serpi hatiyen ko, hizmeta ko, tora ko, ko mala ko jiye, ko sistiyon edike. Uwi da ko zani neji ko reveberiya ko, sinistona bir davama de ko bicih kirina ko, pol takiyen ko aram ya herime dıkha. Oku xeretiye o tek askeriyeci ko, İsrailiyeci vekşandiye Lübnan'a redike. O operasyonu xayi ko lişkeri ile vajidu dumine. O heruhaji havaldaya. Aramya lo Alatiyan ko Afrikaya o yinkoji ile serderyaya naviji tek bida. O Erdoğan'a haftana xaji o hako dudumandiye. Rişin koji aliye sarok vaziri İsrail'e ko, perjimaniya ko, Netavaya ko, tora veji ko, Vara baran, o veri Suriye, o Lübnan'ı hatiye kirin. Giştinaka astaka koji, gava koji Türkiye'ci dike. O bir hişyardaya koji kesin o keve. Dosar bir hatiyan jiplotu keyi koji, hizmet alurayı koji ko male kaysiyonaji dike. Evet, em gishin dawe khalaka maya iro ko ajul yana burabu briya radio delal o gelek spas jbuk hada kilinawa o hertum hande kefu khashida bimina.

Şampanyen tekü şina dışı ko ki zakan le bilbile ko be pişkireya ko piştkireya kare hastına matore u kardisyonen ko na vanda tanzurski ya frini u reveberi an avçaya bilbile uan jumen atay beti. Bilbile ji kampanyen ko sa zikirna ka pazda hezaran amuren tekü şina ko dışı ko ki zakan ko jimalan jinavçayan bilbile u gündendir dure veji de ko dispegir ya.

Çalık ya bir anin ale enüste pe manga hayune semraye le pay manga hayune semraye le başarı efrine çalık ya kaj bu ku bir anin aroja demokratik yekit yana çoyi hatalda xistin de çalık yedeci hejmare ki kesayetin ko fermi kesen ko ahlakatari karu baren ko şandiya jova kitiji amada buna ve de koji jihetiji hegirtiye jiko arman caveji اون اصلا من دنا که گرنگیا گش پیدانه نرخین دموکراسیا او بلنبونا که هشمندین لسر دیروکا و بیر آنینه بویم.

Dargı hasin oraya koge ya ya sepiya ko ber davam aile ser ko var kartına ka kırvanı bazırganıya yin ko tera naziya ko je Türkiye ve obe koriya aha Suriye ve be ko Irak'a ve jidi çe ve af kırvanan jidi riya ko dınav devletiya ya em çare ej derbasıya dibin ko hatta jiko digi iştina ka dergehin sin oraya ko yek boyi dınav ko Hesin kariye kavra kırına kare kısına kıda koji heyrari ve beri adırgı hava kodiye peyda kırın. Da ko herika tevgera bazırkaniya u leza taqandına ka karubare müzgura bekar.

veriyor, kuş veriyor da havadaki zedetire o hafara beymiş andı. Oliver, hem geçin davi helik ama ya iro, ku ajul yana bura bum, riya radyo denal. Gelik ispaz, çubukum terkirin ava, u hertim, hundi kefi khaşi değerli miyim?